Hakkınız yenilmeyen kurumu sorunlarına cindadın kısımcı muhatarı da biyar sütü efem akın mita 94.6. Sonra adamı Muhammed Muhammed ya çıkıp şabalansın zangonmu na uku kuma zangonmu na karşı avanna rana zangonmu na taskira asayi medaki misalo muna karada şişe masu ilimantar wa farakan wa akın mita nişajan tarwa ita wannan dare idan Allah ya yarda mu samu da misalin karfe 8 da 2 kuwa za mu kawo maka shirin na lafiya uwar ciki shirin ta wani ciki zai kama zuwa karfe 9 da misalin karfe 9 akwai shirin nan na duniya yana zaki da mu yana shirin yana zaki da mu zai kama zuwa karfe 9 da 2 da misalin karfe 9 da 2 kuwa mu na ɗauki shirin na kunnanka na da shirin kunnanka na zai kama zuwa karfe 10 saura kwata misalin da fiye da masu makwata kwazon kawo misalin shirin nan na baiwa